geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbimdesin sen her an.

yapraklarından Nisan yağmurları damlasın üstüme. Yaşamaya doymadan ölürsem beni o büyük, beni o koca çınarı.

dört duvar arasında. Dört duvar arasında kalmışım. Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim,

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.1

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Harikasınız.
1: Radyonun reklamlar. Reklamlar.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek Tam Finans.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: Sin nazar.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek. Tam destek, tam finans.
10: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Umurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte tam finansa gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü tam finansta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, İstanbul senet yok. Boğaziçi Düzce İnşaat Üniversitesi
1: hayırlı sürüşler diler.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Ay inanılmaz pozitif enerji alıyorum ya. İstanbul Boğaziçi inşaatçılar. Karşıma bir daha çıkma sakın. Burada mıyız? Bence bu asrın hatası olur. Her geçen gün daha genişleyen İstanbul Boğaziçi ailesi olarak tüm Düzce'ye günaydın, tünaydın, artık ne isterseniz. Herkese selamlar. İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak sürücülerimize hayırlı seyirler diliyoruz. Esnafımıza bol kazançlar diliyoruz. Kolay gelsin. Ahmet abi kolay gelsin, Fatma teyze. Bir selam vermek, bir hal hatır sormak. Bazen o kadar çok şeyden önemli ki bunları yapabiliyorsak eğer, gerçekten bu konuda bunu başarabiliyorsak eğer, dünyadaki en iyi insanız biz. Bence böyle olmalı. İstanbul Boğaziçi İnşaat'a kucak dolusu sevgiler. Çünkü onlar haldır haldır çalışmaya devam ediyor. Bir de yağışlar bitti. Bir de sıcaklar daha çok olmaya başlayınca inşaatçılar, inşaatçı kardeşlerimiz iyi bilir ki iş başa daha çok düşer. O yüzden onlar daha yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Selamlarımı gönderiyorum tüm dostlarımıza ve yine saatler 10 sonrasında duyuyorsunuz zaten. 10'da İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız başlamıştır diyor ve 10 itibariyle yayın İstanbul İnşaat'ta, Boğaziçi İnşaat'ta. Sevgili Muammer abi selamlar, sevgili Çiğdoş sana da selamlar. Onlar dediğim gibi yoğunlar, bizler de onların kampanyalarını elimizden geldiği kadar tanıtacağız. Pekala, siz nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Yaz yaz yaz dedik, sıcak olsun sıcak olsun, yaz bitti dedik. Şu birkaç gündür böyle inanılmaz sıcaklar var ve biz yine söyleniyoruz her zaman. Yaz gelir, yaz geldi deriz. Kış gelir, kış geldi deriz. Deriz ulan biz. Var biraz eksikler var hatada. Neyse, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Gerçekten tüm samimiyetimle soruyorum. Hakikaten iyi misiniz ya? Durumunuzu da bilmiyorum. Keşke şöyle bir şey olsa imkanım. Ya bunu merak ediyorum aslında. Şu anda Düzce'nin yüzde kaçı çok mutlu? Yani yüzdeye vurduğumuzda yüzde kaçı çok mutsuz? İşsiz miyim ben ya? Merak etti. Hayır, çünkü mutlu insanları ve mutsuz insanları birbirinden ayıramaz olduk. Çünkü gülmek zorundayız, hayatımıza devam etmek zorundayız. Yani yaşadığımız acıları içimize gömüyoruz. Hiçbir şekilde konuşamıyoruz. Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa yaşayamazsın. Abicim, ablacım, teyzecim kolay gelsin. Şu anda Neriman teyze evinde bulaşığını yıkıyor. Söylene söylene. Sana da selam olsun. Şu an kaptanlarımız var yolda seyir halinde. Aga be, bu sıcakta da hiç çekilmiyor diyor. Onlara da selam olsun. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Valla hafta güzel olsun. Dur bir dakika. Bir saniye ya. Şu hatırlatmayı ben yapmak istiyorum. Evet, söylemek istiyorum. Bu hatırlatmayı her gün yapacağım. Şimdi bebişler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün başka bir gün. Her gün başka bir gün olduğu için. Dün ne yaşadıysak, dünde kalan sinir, stres, kime kızdın, kim ne de demiş, ne olmuş? Abi bırakın artık ya. Sıkıldım gerçekten. İnsanlarla uğraşmaktan çok sıkıldım. Darlandı artık. Daral geldi. Bizim en büyük yaptığımız hatalardan biri de bu. Çok takılıyoruz geçmişe, insanların ne söylediğine, ne yaptığına. Ben de bunlardan birisiydim. Ya çok aptal bir insan benim sinirimi bozabiliyordu. Sonra bir daha sinirim bozuluyor. Ya diyorum ki bu kadar aptal bir insana nasıl sinirim bozulabilir? Zaten rahatsız yani. Hiçbir şey yok yani, algısı yok falan, böyle hayata hani fotosentez yaparak yaşıyor yani. Ha bir masaya bir şey anlatıyorsun, duvara, ağaca, bir nesneye. Hayatındaki insana da
kim olursa olsun bazen evlilikte, bazen arkadaşlıkta, bazen dostlukta, ay neyse artık, ya da çevrenizde falan pişman. Ay bir şey anlatırken benim artık tahammül sınırım sıfırda. Sıfırda. Niye sıfırda arkadaşlar? Çünkü artık hiç kimseye tahammül edemiyorum. Hani diyor ya, ablacığım bunlar senin düşmanın. Ya ne yapayım? Ne yapayım abi? Benim kimseyle düşmanlığım yok. Düşmansanız da eyvallah. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim ya? Ben takmıyorum kimseyi. Kendim için bugün ne yapabilirim diyorum. Mesela güzel bir kitap okuyabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Kendinize en sevdiğiniz karışımı yapabilirsiniz. Ne bileyim. Saçınızla uğraşabilirsiniz. Biraz daha fitleşebilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz.

0: Bizden kurtulmak zor. Siz nerede? Biz orada. Radyo Öğüt 102.1.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

Arkadaşlar biliyor muydunuz, eğer sizi telefonla zorbalayan, yazma dediğiniz halde hala yazan ve manipüle etmeye çalışan insanların artık mesajlarınızı gösterdiğiniz takdirde yasal olarak bununla ilgili çok büyük bir problem yaşıyorlar. Muhtemelen bunun sonu Kodis'e kadar gidiyor. Çünkü çok büyük suç, muhatap olmadığınız insanların hala daha zorbalayıp size muhatap olmaya çalışması. Ne yazık, ne acı. İnsanlara çok acıyorum arkadaşlar. Düşünsenize, birileri var, muhatap olmak istemiyorsunuz mesela, konuşmak istemiyorsunuz ama o kadar acı, o kadar yalnız, o kadar garip insanlar ki bazen çok üzülüyorum. Gofi'yi de susturmaya çalışıyorum. Ya Gofi bile anlıyor ya. Diyorum ki susar mısın diyorum, susuyor. Benim çok özür diliyorum ama köpek diyorlar. Gofi'ye susar mısın diyorum, rica ediyorum. Susuyor yani. Düşünsenize, susar mısın deyip susamayan. O kadar çok acı ya. Ben çok üzülüyorum. Arkadaşlar geçenlerde size çok komik bir hikaye anlatayım. Şimdi bu ilgisizlik ya da insanların bir şekilde yani psikolojisinin bozuk olması çok kötü bir şey. Geçenlerde bir arkadaşımız, biz çok fazla muhatap değiliz çünkü artık insanları ayrıştırmaya başladık. Çevremizde işte iftira atabilecek, rahatsızlığı olanlar, kıskançlıktan her şeyi yapabilenler. Düşünebiliyor musunuz? Bazen çok acı bir durum. Bizim gazetecilerimizde bile bipolar rahatsızlığı olan insanlar var. Yani şizofren. Bir bakıyorsunuz, diyorsunuz ki yaptığı hal ve hareketler gerçekten inanılır gibi değil. Çok korkunç bir şey. Arkadaşlar yani direkt ruh ve sinir hastalıklarına yatırılmalık mesela. Bizim bunları böyle tolere ettiğimiz zamanlar oluyordu. Çünkü bakıyoruz, acıyoruz. Ailesi işte sürekli şiddet uygulamış. Hiçbir zaman kafasını okşamamış. Sürekli annesi günlere gitmiş. Ya kız kardeşi bile düşünsenize, onu alıp bir yerde oturup kahve çay içmiyor. Utanıyor ondan. Çünkü o kadar çok böyle mesela düşünün, bir yere gidiyorsunuz bir ortama. Çok klas bir şekilde konuşuyorsunuz. Çok kaliteli bir sohbet var. Oradan böyle çok saçma sapan bir şekilde alakasız bir şeyleri söylüyor. Kendine güldürüyor. Bütün gözler ona dönüyor. Hani şey gibi, tamam da kanka ne alaka. Sonra bir anda sizin prestijiniz bitiyor. Ya diyor ki adam, bu kadar diyor böyle aptal insanlarla dolaşan bir kadın, ben anlattığım her şey çöp oluyor biliyor musunuz? Sırf acıyıp yanınızda dolaştırdığınız. Vallahi bak, hani herkes itikliyor diyorlar mesela. Ay bak, bununla dolaşma, bu iftiracıdır. İşte bu herkes, yanındaki olan herkes lekeler. Çünkü hayatı boyunca çocuk iftiralara maruz kalmış. Karşıdaki insanı kızdırarak, hani böyle iftira atarak dikkat çekmeye çalışıyor. Neyse, çok uzatmayacağım mevzuyu. Acıyoruz öyle insanlara. Ama şöyle bir tehlike var. Yani böyle insanlar bir yerlerde çalışıyorlar. Kimse ekmeğiyle oynamak istemeyiz tabii ki ama mesela şimdi düşünsenize, iş yerinde çocuk geçen ne yapmış, anlatayım size. Hay Allah ya. Şimdi kendi meslektaşımız değil, olamaz zaten. Onun bir mesleği var. O fabrikada çalışan bir insan ama şey yapıyor. Akşamları falan böyle işte arabası olduğu için boşu boş, hiçbir iş de yok. İşte sosyal çevresi de yok. Yapabileceği hiç kimse yok. Bir insan ortamına oturduğu zaman çay kahve parasını hesaplayan insan. İnsanlar bunu da bildiği için kaçıyorlar. Mesela şey diyor, bu geliyor deyince kaçıyor herkes sana. Düşünsenize. Bende de eskiden şu vardı. Herkesin böyle ayırdığı, ayıştırdığı. Ay şunu Allah aşkına başımızdan al. Çok affedersiniz, özür dilerim. Sülük gibi yapışır. Aman aman al, yüzsüzdür. Oturur bir ortamda, böyle yemek ikram edilir ya herkeslere mesela. Hani konulur tatlısıydı. Arkadaşlar bir tatlı tabağını önüne alıp tek başına yer. Hiç kimse yedi mi diye bakmaz. Bu kadar yani. Rezil rüsva bir insan ama şey var bende. Hani topluma kazandıralım. Dursun hani böyle bir acıma, bu merhametimden dolayı. Neyse, anlatacağım geçenlerde başımıza gelen olayı. Bu arkadaşımız işte dediğim gibi gazeteci demiyorum kesinlikle. Sadece gazetecilik yapmaya çalışan. Zavallı ya, böyle şey bazen çok üzülüyorum, şey yapıyorum. Mesela polislerle falan konuşuyor. Kendini sevdirmeye çalışıyor. Kabullendirmeye çalışıyor. Abi nasılsın falan. Çocuklar böyle konuşurken gözlerini tavan, abi uzatıyor falan. Şey anlatıyor.
abi geçen burada bir olay olmuştu falan. Polis bıkmış zaten olaylarda. Yav he he falan yapıp gönderiyorlar buna. Hayatı boyunca yav he he yaparak. Ay çok acınası bir durum ya. Bunlar için de bir klinik falan açsalar ya. Ama hata kimde biliyor musunuz? Hata bizim gibi insanlarda. Çünkü topluma ailesini kazandıramadığı. Ya düşünsene bir kız kardeşi oturup çay kahve içmemiş bu adamla. Ben hiç göremedim mesela hiç. Diyorum ki senin yok mu kardeşin falan var. Hep ayrı bir arkadaşlar. Yolda selam bile vermiyor. O reddedeler yani. Annesinin umurunda değil. Babası biraz bence iyiydi. O da onu sahiplenmeye çalışıyor. İşte ne yapıyor çalıştığı yerde. Çok değişik bir yerde çalışıyor. Şimdi söylemeyeyim ben onu. Daha sonra söylerim. Oğlunun yanında getir götür işlerine uğraştırıyor. Yani çok rahatça para kazanıyorlar. Böyle sıkıntı yok. Babası da oh sırtını yaslamış böyle. Çay mıydı? Çay kahve. He çay salonları vardı. Evet çay salonları var. Pardon özür diliyorum. Kahveydi şimdi aklıma geldi. Rahat çalışıyor deyince. Ama şey var böyle kahvede her yerde babası zengin mesela durumları falan değil. Kameralar falan var. Beklenilen kişiler var. Neyse anlatırım sonra onları. Şimdi şey diyeceğim. Bu geçenlerde ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bu geçenlerde daha kaç gün önce birkaç gün önce arkadaşım aradı beni. Dedi ki ya dedi Sibel dedi X arkadaşın dedi babası vefat etmiş dedi. Ay bir üzüldüm arkadaşlar şizofreni düşünsenize bu insanlar içinde çalışıyor. Bunu bence yetkililere bir söyleseniz mesela bu story'yi gösterseniz falan. Yani bence işten yani atılabilecek bir durumda. Çünkü niye biliyor musunuz? Korkunç bir şey yani insanlar bunu bilse uzaklaşırlar. Düşünsenize adam ne yazmış storiesinde. Babam işte falanca kişi geçen işte hakkı rahmetine bugün hakkı rahmetine ulaşmıştır. Allah'ım ne korkunç bir şey. Tüylerim ürperdi. Adamı öldürmüş cenaze namazında yerini söylemiş. Arkadaşlarımızı evine gönderdik köyüne gönderdik. Bakın işte şey yapın. Gidelim yerine hemen hatta çok affedersiniz üstüm çok müsait değildi böyle askılı kolsuz kendime gittim gömlek aldım. Dedim ki cenaze evine gideceğiz falan. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi yalanmış. Çocuk sırf ilgi toplamak için o kadar dışlanmış ki o kadar babasını bile öldürmüş. Düşünsenize yalancı çoban hikayesi bir gün babasının başına bir şey gelse hiç kimse inanamaz. Ne kadar korkunç bir şey. Bence bu durumu yetkililerin bir an önce özellikle ailesiyle de görüşmeyi düşünüyorum. Hani annesiyle babasıyla oturup bir arkadaş olarak bunu konuşmam lazım. Sonuçta stories duruyor. Anlatmam lazım. Sonuçta ne olursa olsun bir insan yani. Konuşmak lazım. Gerekirse iş yeriyle konuşmak lazım. Bakın böyle şeyler yapıyor. Sonuçta orada bir sürü insan var. Ne olacağı belli değil. Düşünsenize ya. Adam öldü demiş. Sonra bir arkadaşımızı gördük de sağ olsun gidiyor babasının iş yerine. Kameralı iş yerine. Kameralı iş yerine gidiyor bir bakıyor ki öyle bir şey yok. Ay çok kötü ya. Allah'ım sen acı yarabbi böyle insan.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Ay çok güzel şarkı ama şey olsun. Arka fonda kalsın mı şarkı? Bir zulmetse. Konuşamam öyle, konuşamam. Böyle olmalı bence. Ay bugün de var ya kampanya yerine dedikoduyu. Bu arada Sibel'cim günaydın, kolaylıklar diliyorum demiş. Bugün hastanede ya da okulda değilim. Biz bugün özel çocuklarımızı güvenilir bir şekilde öğretmenlerimize emanet ettik demişler. Kale dibine kahvaltıya gidiyoruz. Ay muhteşem. Biz de gittik, biz de. Harika. Sizden bir şarkı rica etsem. Beni sev, bana bak, beni sev. Bana bak, beni sev. Dur, şarkıyı hatırlayayım. Kim söylüyordu bunu? Bu arada geçen sene Beyköy Belediye Başkanımız ve eşi bizi orada kahvaltıya davet etmişti basın çalışanları olarak. Eşine de buradan sevgiler, saygılar. Çok mükemmel insanlar. Beyköy'e de buradan kucaklıyorsun sevgiler. Çok güzel bir yer orası. Keyfini çıkartın. Sibel Hanım vallahi ne güzel anlattınız. Dinliyorduk demiş sizi. Ay yok, ara ara böyle farkındalık yapmamız gerekiyor. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız devam ederken çok boş geçmesin. İnsanlar için bir şey yapalım. Bence ne olursa olsun her tehlikenin başı büyük olan. Mesela çocuk, birçok veli bunu yapıyor arkadaşlar. Çocukta sıkıntılı bir durum var, tamam mı? Bunu göz ardı ediyor. Mesela ben atıyorum o arkadaşımın ailesiyle bunu artık konuşmak zorundayım. Çünkü onun iyiliği için, hatta iş yeriyle de. Neden? Çünkü düşünsenize, hani babasını vefat etti diye WhatsApp durum mesajı yazıp ortalığı ayağa kaldıran bir insanın ruh sağlığı ne kadar normal olabilir? Bu ne kadar insan içinde olabilir? Ve yapılan şeyler, atıyorum hani çevremizden 5 kişiyi 10 kişiyi getirsek bununla ilgili gerçekten açıklama yapsak hepsi aynı şeyi söyleyecek. Ve bir de şeyler, mesela hastalar bu insanlar ama hastalıklarını çok iyi kamufle ederler. Hani birinin yanında bir şey anlatıp sonra da böyle masum oynarlar. Hayır, öyle bir şey demedim. Bu hep duygusala bağlarlar. Çünkü bu manipüledir. Aslında en kötü şey şu. Lütfen, belki birçoğunuz kızacak bana ama kendi çizginizde, kendi kalibrenizde olan insanlarla takılın, oturun. Bugün bir yerde konuşmanızın devamını getirebilecek bir insan olsun. Sizi yanınıza taşıyabilecek bir insan olsun. Bakın, arkadaşlıklardan, dostluklardan bahsediyorum. Sizi eksiye düşürebilecek. Ya ben de onu düzeltirim ya, arkadaşıyım deyip de böyle. Gerçekten bunu yapamazsınız. Çok ciddi anla. Hani büyüklerimizin bir lafı vardır ya. Bunu yapabilecek psikologlar, psikiyatrlar zaten bunlar için varlar. Bunların uzun süreli tedavi görmesi gerekiyor. Mesela artık ilaçla mı olunur, rehabilite mi edilir bunlarla. Bilmiyorum, çünkü çok üzülüyorum ya. Gerçekten çok korkunç. Şey gibi, mesela küçükken şöyle düşünün. Bu tarz hastalıklı, Allah yardımcıları olsun bu arada. Hani amacım onlarla böyle şey yapmak değil. Sadece şunu söylüyorum. Bu tarz insanlar size zarar verebilirler arkadaşlar. Çünkü o kadar korkunç bir şekilde iftiralar, yalanlar, sizi böyle hayal dünyasında yaşayıp o hayal dünyasına inandırmaya çalışıyorlar. Allah'ım sen bir mübarek haftanın ilk iş gününde yardım et gerçekten. İnsan her şeyini kaybedebiliyor ama beyninin o hani düşünme yetisini kaybetmek çok kötü bir şey. Oo, bugün ne güzel ya, Düzce Özgüven şoförlerinden. Bilal Beyciğim hoş geldiniz, iyi yayınlar, güzel bir hafta demiş. Köprübaşı okulu olarak özel öğrencilerimizin özel velileri. Çok tatlısınız ya. Birlikte kahvaltı için öğrendim az önce. Düzce'ye doğru hareket halindeyim. Seni dinliyoruz, seninleyiz Sibel Hanım. Velilerimiz tarafından coşmak istiyorlar Karadeniz'den. Yaparız tabii ki. Neden olmasın? Sevgiler, saygılar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Özel dostlarımızın özel anneleri, özel babaları, özel aileleri. İyi ki varsınız.

0: Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
1: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.

0: Mutfağın köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Radyo Öğüt, Düzce bizi dinlemeyi seviyor.

hayata katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Serkan Beyciğim hoş geldiniz bu arada. Almanya'ya kucak dolusu sevgiler biliyorsunuz programımızda. Her gün bizimle, mutlaka bizimle, seviyoruz onu. Vallahi şey düşünüyorum artık böyle, Almanya'ya bir gün gidebiliriz ya. Neden olmasın yani? Bir gün Almanya'ya gidelim. Doyum hamburger. Arkadaşlar, şimdi öyle güzel bir şey ki, bilmiyorum birkaç gündür bahsediyorum. Bu arada inanılmaz bir şekilde hamburger satıyoruz ve tadı muhteşem. Tadı muhteşem. Eskilere gidiyorsunuz. Eskilerde yine eskilerin ustalarından

Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir hamburger ismini söylesek olmuyor mu? Ay çok iyi. Şey yapalım mı? Birazcık bahsetmeyelim ya. Çok eskilerden şimdi şöyle anlatayım o zaman. Eskiden arkadaşlar bir hamburger salonu vardı, tamam mı? Orada ya oranın böyle kokusu, hani hatırlıyor musunuz böyle hamburgercilere girdiğiniz zaman müthiş bir koku vardır. Ama yani o hamburgerin kokusunu alırsınız. Orası yani. Çok tatlı bir koku. Ay çok yaşa benim bebeğim. İsmini veremiyoruz. Eskilerden diyoruz bak. Çok eskilerden. Ben ergenlik zamanlarımdan hatırlıyorum. Orası bir numaraydı. Düzce'nin bir numaralı ustasıydı. Neyse aylar, yıllar, seneler geçti derken ustamız böyle kendi küçük bir yer açtı, tamam mı? Ya dedi ki ben çok yoruldum. Yani böyle aslında çok hamburger satmak, çok uğraşmak, hani daha çok para kazanalım falan değil de benim hamburgerimin tadını bilenler, Rus salatamın tadını bilenler, beni tanıyanlar yani beni bilenler bilsin dedi. Sonrasında bu hamburger lezzeti tabii ki böyle kulaktan kulağa ya da mahallede artık bizim hamburgerci olarak isim kaldı. Bilenler yurt dışından bile gelip yiyor hamburgerini. Damak lezzeti çok farklıdır herkesin. Ama işini hakkıyla yapıyor. Tertemiz, en önemlisi mis gibi. Ve hamburgerin fiyatı da çok uygun arkadaşlar. 120 TL'ye hamburger satıyorlar. İçinde Rus salatasından tutun, işte domatesi, turşusu bilmiyorum. Birçok alternatifleri de var. İşte kumrudan tutun, tost, hamburger, cheeseburger hepsi var ama benim yine favorilerim arasında doyum hamburgerin hamburgeri. Çünkü Rus salatası aslında her yer çok iyi yapamıyor. Mesela bazı yerler artık yakıyor midenizi. Benim eskiden daimi olarak gittiğim bir yer vardı zaten. Sürekli gidiyordum. Ama ne oldu bilmiyorum. Bu işletmeler büyüdüğü zaman şımarıyorlar mı? Ben anlamıyorum. Küçükken böyle daha tatlı, daha salaş, daha böyle her şey çok tadında oluyor. Bir işletme büyüyor yemek sektöründe. Büyüyen işletme arkadaşlar o kadar cozutuyor yani. Eskiden çok iyiydi. Şu an bence bilmiyorum, ben orada bir şey yediğim zaman benim midem yanıyor. Nedenini bilmiyorum ama sürekli yani. Hatta diyorum ki atıyorum bugün buradan bir şey yedik, hadi bakalım gece sabahlar olmasın. Mide yakıyor çok kötü. Onlar da artık kullanılan yağlardan mı ne bilmiyorum. Şimdi desem adama yanlış olur. Onlara da selamlar olsun. Ama beni rahatsız ediyor. Burada işte doyum hamburgerin hamburgerinde böyle bir şey yok. Özellikle kendim yerken hep böyle diyordum. Ya işte tadı çok güzel ama biliyorum işte hamburger bana dokunacak falan derken o tezimi çürüttü sevgili dostlar. Halim içler acız. Hoş geldiniz Günnur Bey. Sorma. Günnur Bey hoş geldiniz. Kopçası kop. Arkadaşlar gider son hızla. Benim de hamburger salonumuz Cedidiye Mahallesi'nde, tamam mı? Doyum Hamburger diye Google'a yazın. Telefon numaraları da yazıyor. Zaten söylüyordum. 2122-524-0380 alan kodu. 524-2122 çok basit bir numara. Murat hoş geldin. Almanya'ya değil de Doyum Hamburger'e gidelim hep beraber. Almanya bizi aşağı. Gidelim Murat ya, senin canın sağ olsun. Getiririm ben seni.

0: mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

gibi böyle çıtır ekmeğin arasında böyle sıcak. Abi sıcak olmalı ya. Hamburger ekmeği sıcak olmalı bence. Taze taze hamburgerlerim var. Eskiden Trend Yol yoktu. Mahallede dolan Boğacacı ablalar vardı, hatırladınız mı? Boğacacı geldi. Anam. Trend Yol'dan daha iyi çalışıyorlardı. Gerçekten bak, inanılmaz iyilerdi. Bir de şimdi çocukluk gözüyle böyle hafızamda kalanları aktaracağım size. Yani o nasıl taşıyordunuz o kadar yükü? Bir de o ablalar böyle cüsselilerdi. Yani yük taşıdıkları gibi yükleri de vardı. Böyle mahalle aralarında bahçelere gelir bir atarlardı böyle. Ne varsa, Allah ne verdiyse, ne alırsanız artık böyle. Nevresi miydi, yatağıydı, yorganıydı, böyle seriyordu. Bir de şey yoktu. Kredi kartı yoktu, taksit yoktu, kefil yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani böyle haftaya verirsin falan vardı. Ne güzel. Hani insanlar birbirine eskiler ne kadar güzelmiş değil mi ya? Düşünüyorum da hep böyle eskilerle takılıyorum. Şimdi her şey çok yapay. Her şey çok sade. Böyle hiç coşamıyoruz. İşte kimseye güvenemiyoruz. Çok korkunç. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl arkadaşlıklar kuracağız ya? Vallahi çok korkunç. Bugün böyle tam buldum arkadaşımı. Ya beni anlayan birileri var artık. Ne kadar güzel. Bak, içten her şey çok doğal dediğiniz zaman yarın bir bakıyorsunuz yine bir şey çıkıyor. Eğer karşınızdaki insanın menfaatleri çakışıyorsa, menfaatleri sizin istediğiniz gibi olmuyorsa bir anda R oluyor hayatınızda. Bu çok korkunç bir şey. Yani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Bak, çok çok önemli bir şey. Çünkü arkadaşlıklar her zaman başarınızın yanında olan ve teşvik eden insanlar olması lazım. Ama Rabbim ya Rabbim, ne yapıyor biliyor musunuz? Kim size uğraşıyorsa, eğer Allah'ın sevdiği kuluysanız, karşısındakinin gerçekten bir yerden belalarını buluyorlar. Sizle alakası yok ama oturup izliyorsunuz böyle. Hani korumalı bir insansınız. Ben görüyorum, izliyorum böyle. Vay be, tüy tüy, vah vah. Bir anda her şey tepetaklı oluyor. Benim bekdua etmeme bile gerek yok. Şimdi arkadaşlar, karnınız acıktı mı? Hadi birlikte bir hamburger siparişi verelim. Ben de mi arasam, ne yapsam canlı yayında? Ayıp olur mu? Şimdi Google'a giriyorum. Doyum hamburger yazıyorum. Ve ilk sırada çıkıyor zaten. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak'ta sevgili dostlar. Küçük, tatlış bir yer. Bu arada 524 21-22. Az önce yanlış söylemedim inşallah numarayı. 524-21-22. Bu ikinci Yecilerin Sokağı var ya, oraya girişte sağda kalıyor, tamam mı? Burası böyle sevimli, kendi halinde. Böyle gittiğiniz zaman ben şeye benzetiyorum doyum hamburgeri. İstanbul'da Kızılkayalar'a gitmişsinizdir mutlaka. Kızılkayalar çok ünlü bir hamburgerci. İstanbul'un daimleri, müdavimleri bilir. Orada öyle şey var. Minik minik böyle doyum hamburger gibi alanlar var. Ama kuyruklar mı dersiniz? Yani böyle Kızılkayalar bir isim bence. Onlar ıslak hamburger satıyorlar. Bizde ıslak hamburger yok ama doyum hamburgerde, doyum hamburgere gittiğim zaman kendimi orada İstanbul'da işte Bağdat Caddesi'nde, Taksim'de, ki Taksim'deydi en meşhuru. Sonra Bağdat Caddesi'ne, Kadıköy'e, Kadıköy'de oldu. Sonra en son Bağdat, ya hepsini takip etmişim. İşte ben Kadıköy'de oturduğum zamanlarda işte Taksim'de ıslak hamburgeri yedikten sonra Kadıköy'de görünce şok olmuştum. Sonra böyle Bağdat Caddesi'ne falan, arkadaşlar inanın kuyruklar var. Oradan hamburger alabilmek için kuyruk bekliyordunuz. Ve yani ıslak hamburger, yani bilmiyorum, güzel, çok lezzetli. İçindeki, işte onu anlatmaya çalışıyorum. İçindeki o değişik böyle hafif bir sarımsak tadı var ama yok. Böyle değişik bir tadı var ama yedirtiyor yani. Hani bir oturuşta 4 tane yersiniz o hamburgerde. O lezzet kalmış artık formül onlarda. Doyum hamburger de öyle. Eskilerin
O içinde böyle geçen de bir arkadaş diyor ki ben diyor doyum hamburgeri böyle yediği zaman şey aklıma geldi. Geçmiş aklıma geldi diyor.

attığınız zaman sizi 20 yıl öncesine kadar getiriyoruz beybiler. 524-21-22. Bugün bir değişiklik yapın. Yanına bir ayran, bir kolo. Hadi bakalım. Bir doyum hamburgerlenelim bugün. Geliyorum.

0: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.
1: Aşk acısı varsa yüreğinde.
0: Bizden kurtulmak zor. Siz nerede? Biz orada. Radyo Öğüt 102.1.
2: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 2122. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
3: Doyum Hamburger Spor.

Valla çok bekliyoruz bazen. Kızmak da istemiyoruz ama ya bazen bir yerden sipariş veriyorum. Ya sadece sen hamburgerde mi diyorsun? Ben geçenlerde Evkur'dan bir ürün aldım arkadaşlar. Buradan Evkur yetkililer. Sevgili Okan hocamdır kendisi, sevgiler saygılar ama ya yani mobilya bölümü korkunç yani söyleyeyim. Oradan böyle salıncak aldık, salıncak. Yok, taksitleri gelmiş, kendisi yok. Yani yaklaşık bir 40 gün falan olacak. Herhalde yaz bitiminde falan. Yaz bitince mi getireceksiniz? Bence buradan Evkur'a da sesleniyorum. Yani şöyle sesleniyorum. Ciddiyetsiz firmalarla çalışmayın. Mesela müşterilerinizi mal. Geçenlerde birisine söylüyorum, şey diyor. O bir şey mi ya diyor. Geçen birisi oradan koltuk takımı almış. 3 ay sonra. 3 ay sonra gel. Ay bir daha hiçbir şey alınmaz yani. Valla insan bir şey alırken heves eder, alır ya böyle, hani alırsın, heves edersin. Hani o şey de yok yani, aradan geçmiş bunca zaman. Neyse Sinan abi düşünsün artık. Radyonun malıydı o da artık. Yapacak bir şey yok. İptal ediyoruz, onu da kabul etmiyorlar. Neyse bugün hızlı bir şekilde gidip iptalimizi gerçekleştirelim. Bir daha da öyle arkadaşlar, benden size tavsiye. Gelecek günü maddi olarak yazdırın. Deyin ki mesela şunu alıyorum. Şu zamana kadar gelirse okey, bu zamandan sonra gelmezse kabul etmiyorum. Ya Nisan ayının, dur bakayım. Nisan 4. Tam tabii 35 gün, 40 gün falan oldu yani. Biraz daha geçsin. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'da falan gelsin. Neyse neyse, boşuna demiyorlar yani. Çok da şey yapmamak lazım. Selam olsun Evkur'a. Bir an önce lütfen siparişleri iptal edin, yalvarıyorum. Hatanın neresinden dönersek kârdır. Bu ara yemek sektöründe de böyle. Bu arada sipariş verebilir misiniz? Doyum hamburgerciler. Ben bir tane hamburger, arasına bol Rus salatası istiyorum. Bol olsun lütfen ustam. Ustam lütfen, sizin salatanız, Rus salatanız çok güzel. Ne böyle yakıyor bizi, ne de böyle tam patates tadı var. Çok güzel. O yüzden Rus salatası bol olsun usta. Ya şey, turşu istemiyorum ya. Kızmayın lütfen. Turşu olmasın. Ketçapı mayonezi olsun mu? Olsun. Yanına da uzay kolanın sarısını istiyorum. İstediğiniz kola çeşitleri var ama benim favorim diyor ya, Fanta'ya sarı kola diyen adamdan korkma. Sarı kola.

Telefon numarasını veriyorum. 524-21-22. Bir tane hamburger 120 TL. 120 TL ya, bir kahve parasına. Ben dedim ki ustam, bence hamburger fiyatlarını biraz yükselt. 120 lira da çok az. Çok az değil mi arkadaşlar ya? Dedi ki birazcık dedi böyle gitsin. İleride pahalılaştırırız. Ne kadar dürüst esnafız. Yok be. Zannetmiyorum. Hiç aç gözlü insan değiller. Allah böyle aç gözlü insanlardan korusun. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hazır mevzusu açılmışken. Hayatınızda cimri insanlar varsa derhal hayatınızdan çıkartın. Bak vallahi billahi tilli. Bir şey söyleyeyim mi? Önce şey olarak kabul ediyorsunuz. Ya bu onun huyu falan diyorsunuz. Ya huydur, karakterdir. Arkadaşlar geçenlerde bir şey okudum. Diyor ki siz diyor cimri insanlarla oturursanız velhasıl onların çayını kahvesini içerseniz, yemeğinizi yerseniz, yemeklerini, hani adam orada cimridir ama mecbur kalmıştır hesap ödemeye ya da ne bileyim artık hani eli titreye titreye hesap ödeyenler var ya, hani orada bir şekilde aradan kaynamıştır adam. Bir şey söyleyeyim mi? O bile insanı hasta yapıyormuş. Vallahi bak, insanı hasta yapıyormuş cimri insanların malından hiçbir şekilde uzak durun. Aman aman, ne suyu lazım ne çayı lazım. En sevmediğim de insan. Böyle oturur bir şeyin 3-5 hesabını yaptığı an bende kontak bitmiştir. Tabii ki tasarruflu olacağız. Tabii ki bir şeylerin ekonomisini yapacağız. Ama ben hiçbir zaman yeme içme konusunda işte ne bileyim birine ihtiyacı olur, bir yardım edersiniz, bir şey olur. Neyse artık o insanlık namına yapılan hiçbir şeyde muhabbeti yapılan insanlar Allah tarafından da lanetlenmiş insanlardır. Bunların gerçekten böyle hayatları bir anda kararacak, böyle mahvolacak falan. Çünkü kötü insanlar, enerjileri de bize lazım diye uzak durun. O yüzden ben hayatımda hep cömert insanları seviyorum. Arkadaşım sevgili Arif bu arada. Yani yüzü burada diye demiyorum. Yüzü burada derken dinliyor mu şu an onu da bilmiyorum. Sevgili Arif dostum, Doyum Hamburger'in yetkilisi. Arkadaşlar biz zaten çok sevdiğim bir arkadaşım. Bu zamana kadar tabii yeri geldi kırgınlıklarımız, dargınlıklarımız, kavgalarımız herkese olmuştur. Ama değişmeyen bir şey ne oldu biliyor musunuz? Ne olursa olsun oturduğumuz masada, içtiğimiz çayda, yediğimiz yemekte hiçbirimiz ama hiçbirimiz o arkadaş grubunda Barış olsun, Erhan olsun, Yasin olsun, şu an aklıma gelmiyor. Böyle bir arkadaş grubumuz var bizim. Bir yerde oturuyoruz. Hangimizin cebinde para olduğu yemin ediyorum hiç önemli değil. Paranız da yoksa hiç sorun değil. Çünkü hani çekinmeyecek şekilde yemeğinizi söylersiniz, tatlınızı yersiniz. İnanın öyle bir arkadaş grubu ki size yemin ediyorum. Herkes böyle ben bu kadar para verdim falan değil. Bir tanesi komple hesabı kapatır. Bir tanesi hiç para vermeden gider. Bir tanesi yarısını verir, kimseden almaz. Yani şunu diyorum, öyle bir birlik, öyle bir dostluk, öyle bir kardeşlik var ki orada yenilen yemeklerin, içilen çayların lezzetleri o kadar güzel ki inanın para önemli değil. Herkesin kendi gibi dostlarının, arkadaşlarının olması çok güzel. O yüzden sizi seviyorum dostlarım benim.

0: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Zerrin Özer ya. Yine idolüm. Çok seviyorum Zerrin Özer'i. Onun kalın kadife sesine bayılıyorum ben. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorunda. Yapamadım be. Ay, normalde güzel yap. Artık taklit yeteneğimi de kaybetmişim. Neyse. Şimdi hamburgerler sipariş edildi mi? Bugün bu hamburgerin mutlaka siparişini verin ve lezzetini tadın. Beğenmezseniz bir daha söylemezsiniz, tamam mı? 524-21-22. Ama şimdiden söyleyeyim, çok yoğun olabilirler arkadaşlar. Sonra kızmayın, yani telefon meşgul çalıyor olabilir, işte yoğunluk olabilir hemen her yere. Yani siparişlerimiz tabii ki yetişecek ama dediğim gibi çok fazla ilgi alaka. Çünkü biz çok iyi tanıtımlarını yaptık, anlattık bir yandan da. Bizim paketçiler böyle isyan ediyorlar yani. Şöyle isyan ediyorlar, yetişemiyoruz diye. O yüzden hani siparişinizi verdiğinizde o opsiyonu en azından bir 15 dakika. Bence normal yani, değil mi? Düzce'nin bir yerinden bir yerine gitmesi 15 dakika normal. Ama böyle siparişler tam hazır çıktıysa o 5 dakikada da hemen elinizin altında mis gibi hamburgerlerimizi yiyeceksiniz. 524-21-22. Ablacığım merhabalar. Başka neler var diye sorayım. Ben hep hamburgerden yoğunlaştım değil mi? Her şey var. Cheeseburger sevenler, sosisli mesela, yengen. Bir de bu yengen olayının sadece Düzce'ye has olması. Amma takılıyordum İstanbul'da ya, soruyordum yengen var mı diye. Bakıyordu garson bana, ne diyorsun sen falan diye. Çok garip değil mi? Ama yengen artık Düzce'nin tamamen oturmuş isimlerinden. Yengen de çok güzel. Yengen de harika ve cheeseburger, hamburger, sosisli kumru. Arkadaşlar şimdi tost olayında bayağı düşündüler. Dediler ki kendileri de daha önce böyle işte o ekip doyum hamburgerle birleşmeden önce bizim ekip şey diyorlardı, böyle tostu yiyeceğiz ama böyle hani tost yemiş olalım da. Ben şeyi çok seviyorum ya, böyle sanayi tipi. Hani böyle basıyorlar ekmeği böyle. Ekmek böyle dümdüz oluyor. Arasına salçayı falan koyuyorlar. Sucuklu falan. Bilmiyorum şimdi ekmeklerimiz nasıl? Normal hamburger ekmeğine herhalde. Ama ilerleyen zamanlarda bence buna dönelim ya. Abi çok güzel oluyor. Bilmiyorum, ben çok şey gibi, ben seviyorum ve herkes sevsin. Bu arada Mehmet Beyciğim, nereye gidiyorsunuz? Yolculuk nereye? Nereler oralar? Neresi efendim? Zühre Hanım hoş geldin. Sibel'cim nasılsın? Bayılıyorum yine. Her zamanki gibi enerjin yerinde. Seni çok seviyorum. Arkadaşlıklarla alakalı verdiğin öğütler o kadar doğru ki. Hepsini birebir yaşadım. O kadar doğru söylüyorsun ki imzamı atarım demin. Tecrübe artık. Gerçekten. Yani herkes ailesinden. Mesela ben kendi annemle babamı düşünüyorum. Rahmetli annem. İnanılmaz merhametli bir kadındı. Çok merhametliydi. Ya haddinden fazla merhametliydi. Babam da bir o kadar hani merhametliydi. Merhametli aslında ama daha böyle düz bir adam. Hani her şeyi böyle pat diye söyler. İnsanlara istedikleri sözleri değil, öyle süsleyip püslemez yani cümleleri. Yanlış bir şey varsa onu hemen masaya yatırır. Bak sen de böyle yapıyorsun der falan. Annem de daha kırılgan, hani böyle de ya işte şey boş ver bir şey deme ya ama boş ver ya falan modunda bir kadın. Şimdi düşünsenize anne ve baba arasında inanılmaz bir karakter farklılığı var yani. Ve bu karakterde bir şekilde ya anneden ya babadan alacaksın. Annemden merhametimi almışım. Babamdan da böyle o hani dümdüz. Hep öyle söylerdi küçüklüğümden beri aklımda. Söylediği tek şey şuydu. Her yerde kavganı yap, savaş. Ne olursa olsun hiç korkma bir şeyden. Ama haklıysan. Yani haksızsan bir de benden sopa yersin. tabii ki sopa demeyelim biz buna. Hafif böyle hafif böyle bir sallama diye.

Ay saat 12 olmuş, program bitmiş. Benim yeme saatim geldi. Şimdi güzelce yayından sonra siparişimi veriyorum. Ama tabii onları çok iyi bildiğim için yoğunsanız beklerim. Zaten dışarı çıkacağım, işlerim var. Yani orada da yiyebilirim ama bekleyemeyeceğim herhalde. Hamburgerimin siparişini lütfen veririz. 0380 alan kodu 524

Hamburgerinizi yemek istiyorsanız dın dın dın dın dın dın. Bitti mi program ya? Abi ne çabuk ya. Ben tam böyle hazırlanmıştım programa. İstanbul Boğaziçi İnşaat'la programa başladık. Doyum hamburgerle. İlgi alanıma giren numarayı bir daha söyler misin abla? 0380 524 2122. Yani bu numarayı da artık ya ezberleyin abi ya. 524 2122 2122 2122. Ya zaten 523 oluyor ya da 524 oluyor normalde. Yani Düzce'deki numaraların başında, telefon numaralarında, sabit hatlarda. Bizimkisi 524.

tamam gidiyoruz ya. Allah Allah. Program bitti bitti bitti. Ne yapalım yani? Ne yapabiliriz program bittiyse? Konuşamayız mı? Bu arada Erdal Bey merhabalar, merhabalar. Neredesiniz siz böyle? Gitme kal. Gitme kal be yanımda. Şurada başucumda. Abi bu kadar duygusal şarkıyı böyle nasıl? Sana kurban olayım. Abla ciddi söylesen aslında sesin güzel de biraz makaraya vuran sensin de. Amur gerçi geldi anam. Erdal Bey şu an Sakarya'da, İzmit'te bizi dinliyor. Merhabalar Erdal Beyciğim, nasılsınız ısımer yetkililerine? Ay nerede dinliyor? Bizi bir okulda dinleniyoruz şu an. Neredeyiz biz Erdal Bey? Neresi orası? Çok da tatlış bir yere benziyordur bakayım. Bir yandan videolarını izliyorum. Serkan Beyciğim demiş ki Almanya'dan gitme kal. Gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Programın mesela başı harika. İnanılmaz enerjik bir şekilde giriyorum. Ortasında böyle işte hem sponsor firmalarımızdan bahsediyoruz hem anlatıyoruz falan. Programın sonunda var ya enerji daha tavaya yapıyor. Programın sonunda daha da hareketleniyorum. İzmit Yenişehir süper enerji diyor. Bakıyorum hemen İzmit Yenişehir'de beni dinliyorlar şu anda. Neyse haftaya Gebze tarafına geliyorum. Belki görüşürüz oralarda. Çok güzel ya, ne güzel. Okul kreşmiş orada. Ay bir şey söyleyeceğim. Kreşteyken Erdal Bey çocuklardan da böyle bana bir selam falan gönderseniz ne güzel olur. Çocukları çok seviyorum ya. Çok güzel değiller mi? İzmit'te şu an kreşte bebişlerimiz. Onlara da selam olsun. Ablacığım program. Ya. Çok güzel değiller mi? İzmit'te şu an kreşte bebişlerimiz.

0: için.
1: Radyo Umut reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Çorbacı Münay'ın 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Münay'ın bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Unç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: Değil.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444.

0: Bacı mülayim, bağlantı yolu üzeri düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki SafeDuş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran SafeDuş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. SafeDuş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
7: Bugün değil yarın, yarın da bir yarın. Bugünlerde buluyorum kendimi, zaten isimli zarhoş haldeyim.

kendimi sandalyesinde sarhoş halde bir barın. Dileklerim ince, çiziklerim kalın. Bir yalan daha söyleme, çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var. Alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş, seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Yanıt reklamlar. Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Bank, emlak katılım tasarruf finansman sistemi 106 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve 3-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

şeyden umurumda değil. Birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktığın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Düzce 81. Düzce 81. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan
2: en büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox Reklam. İşletmenizin görünüz.
3: Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

canımsın, özümsün, gözümsün, ayrılma benden. Ekmeğim, aşım, tuzumsun, ayrılma benden. Yapamam.

0: Radyo Öğüt.
1: Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var?

Yorgunum, yorgunum dostlarım. Yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım artık. Yorgunum dostlarım. Yoruldum artık. Vefasız yıllara dargınım, dargınım. Dargınım artık. Dargınım artık.

ararsın, orada burada sorarsın. İçin için yanarsın mezarıma gelince, hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın. Kalbinden, kendinden utanırsın senin için ölünce. Ah ah.

0: teslim oluyorum.
1: Radyo Öğüt.
0: Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.